geliyor. Sırta sırta, iki yüzlü soytarı gibi geliyor. Salına salına, sahte yosmalar gibi. Haber vermeden, gürültü etmeden, öcü gibi.